0: This is a show from Radia.
1: Hello, this is a show from Radia.
2: We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
3: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
2: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: The German language differentiates between Furcht, Fear and Angst.
5: Radio. Internationales Radiokunstnetzwerk. Donnerstags ab 15 Uhr bei Radio Orange.
6: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
7: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
8: 11 Uhr.
9: Highscore, die Welt der Videospiele und ihre Musik mit Andreas Thaler.
8: 12 Uhr.
10: Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.
8: 14 Uhr.
11: Dialektus, Uni Wien.
12: Die Sendung der Institutsgruppe Philosophie.
8: 16 Uhr.
13: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien. Hallo, wir sind Radio Grille und du bist auch da.
1: Das vielleicht. Ist sehr wahrscheinlich.
2: Queer auch im Sinne von Querlesen, alternative Erzählungen zu finden, alternative Narrative zu entwickeln.
3: A força da mulher sapatona. A força da mulher sapatona.
4: I liked especially how there are different gay guys. They didn't take one gay guy and made it as a stereotype.
0: Es ist wirklich was unglaublich Gutes dabei rausgekommen.
5: Radio Grille, Radio Cricket, Radio Capriccio, Radio Caprizli.
6: Jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
7: Im Unterschied feministisch und queer auf Orange 94.0.
8: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
9: 18 Uhr. Pur und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser.
10: 19 Uhr.
11: Qualle 19.
12: Queeres Radio für alle.
10: 20 Uhr.
13: Sie hören Fresh Vibes auf Radio Orange 94.0 aus Wien.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Hallo, wir sind Radio Grille und du bist auch da.
2: Das vielleicht. Ist sehr wahrscheinlich.
3: Queer auch im Sinne von Querlesen, alternative Erzählungen zu finden, alternative Narrative zu entwickeln.
4: A força da mulher sapatona. A força da mulher sapatona.
5: I liked especially how there are different gay guys. They didn't take one gay guy and made it as a stereotype.
1: Es ist wirklich was unglaublich Gutes dabei rausgekommen.
6: Radio Grille, Radio Cricket, Radio Capriccio, Radio Caprizli.
7: Jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
8: Im Unterschied feministisch und queer. Auf Orange 94.0.
9: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
10: 21 Uhr
11: Radio Risotto.